beni harmanına gerek, beni mettana ben nusra lazime gerek. Menneş gerek, menneş gerek, menneş gerek.